Hanımefendiler, beyefendiler, pek saygı, pek kıymetli sizin için radyo programı dinleyicilerimiz. Merhabalar efendim. Bugün 26 Haziran Cuma. Bir ay aradan sonra bu kaydımızla sizlere yeniden seslenirken mutluluklar içindeyiz. Stadtfilter Radyosu'na, sizin için programına Winterthur Türk Toplumu olarak hoş geldiniz. Şimdi programımıza başlamadan önce Engin Misli ve ben Basri Gedik sizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Bugünkü bir saat yayın akışında sizlere değişik konular hakkında bilgiler sunacağım ve program boyunca bize değişik Türk müzikleri eşlik edecek. Engin, başlayabilirsin. Ara.

Bugünkü Cuma Sohbeti köşemizin konusu kıymetli dinleyicilerimiz adaletin değeri. Toplumda huzurun temeli adalettir. Adalet sadece mahkemede aranan bir hak değil, gündelik hayatın her anında gözetilmesi gereken bir ilkedir. Çocuğa verilen sözde, komşuyla paylaşılan lokmada, iş yerindeki sorumlulukta adalet kendini gösterir. Adaletin olmadığı yerde güven kaybolur. Güvenin olmadığı yerde de birlik kalmaz. Müslüman hakkı lehine olduğunda değil, aleyhine olsa bile savunabilendir. Gerçek erdem güçlü iken adil olmaktır. Bugünkü Cuma Sohbeti köşemizin konusu adaletin değeri. Ve programımız devam ediyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi müzelerimiz köşesine geldik ve sizi Hızır Reis Denizaltı'na götürüyorum. Hızır Reis Denizaltısı Türk donanmasının tarihi gemilerindendir. İkinci Dünya Savaşı sonrasının ilk denizaltı gemilerinden biri olarak 30 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmıştır. 30 Eylül 1983'te Türk sancağı çekilen TCG Hızır Reis Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. 21 yıl görevden sonra 2004 tarihinde aktif hizmeti sona ermiştir. Donanma Komutanlığı tarafından müze gemi olarak yapılandırarak 29 Ekim 2004 tarihinden itibaren İzmit sahillerinde sergilenmeye başlamıştır. Yani bir denizaltının yaşam süresi toplam 51 sene gibi gözüküyor burada. 1983'te bize verildi mi, satın mı aldık, onu ne yazık ki bulamadım. Ama şimdi böyle bir sorunlarımız yok. Artık kendimiz üretiyoruz, kendimiz kullanıyoruz ve kendimiz satıyoruz. Nereden nereye? Bugün sizi müzelerimiz köşesinde Hızır Reis Denizaltı'na götürdüm. Hızır Reis Denizaltısı İzmit sahillerinde sergilenmektedir. Eğer bir gün yolunuz İzmit'e düşerse Hızır Reis Denizaltı'nı muhakkak ziyaret edin. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Türkiye'nin çiçekleri köşesine geldik ve bugün size orkide çiçeğini kısaca tanıtacağım. Pek çok çeşidi olan orkidenin ana vatanı kesinlikle Uzak Doğu'dur. Ancak uygun iklim koşullarında belli türleri ülkemize de yetişmektedir. Örneğin Bolu'da Abant Dağı'nın özgü orkide türleri vardır. Işığı ne az ne de çok olmalıdır. Çok ışık alırsa bozulur, az ışık alırsa çiçek açmaz. Narin yapısına hep dikkat etmelisiniz. İyi bakarsanız 10 yıldan uzun yaşayıp yılda en az 2 kez çiçek verebilir. Ben Bolu Abant Dağı'na özgü orkide türü hakkında bilgi veremeyeceğim. Ama benim Uzak Doğu orkide çiçekleri var bende. Onların çiçekleri düştükten sonra, yani bir müddetten sonra döküyorlar çiçeklerini ve yerini, ışığı, suyunu güzel ayarlarsanız 2 veya 3 ay sonra gene çiçek açıyor. Ve bunu size yıl boyunca açıyor. Her 2 ayda bir, her 3 ayda bir açıyor. Onun için orkide çiçeği aldığınız zaman çiçeklerini döktükten sonra sakın atmayın. Yerinde dursun, bekleyin. Sabırla beraber 2 ay sonra bakıyorsunuz pat tohumlar ve daha da güzel oluyor. Bu benim kendi tecrübem. Aşağı yukarı 4 seneden beri bende orkide çiçekleri var. Hiç herhangi bir değişiklik yok. Aynı yerde duruyorlar ve her 3 ayda bir, her 2 ayda bir bana çiçek açarak sevindiriyorlar. Evet, bugün Türkiye'nin çiçekleri hakkında size kısaca bilgi verdim. Eğer Türkiye'ye giderseniz, Bolu'dan geçerseniz Bolu Abant Dağı'na özgü orkide türlerini almayı unutmayın. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi anıt yapılar köşesine geldik ve bugün size Kariye Camii'ni kısaca tanıtacağım. İstanbul'un Fethiye ilçesinin Edirne Kapı semtinde bulunan Kariye Camii, Doğu Roma döneminde inşa edilmişti. O dönemdeki adı Kurtarıcı Hora Kilisesi'ydi. 6. yüzyıldan kalma olan cami, sanat tarihi açısından çok değerli olan mozaik ve freskelerin günümüze denk ulaşması nedeniyle çok önemliydi. Geçirdiği sayısız deprem ve onarıma karşın hem ana yapı hem de içerdiği eserler göz alıcıdır. Eğer bir gün yolunuz İstanbul'un Fatih ilçesinin Edirne Kapı semtinde bulunan Kariye Camisi'ni muhakkak ziyaret edin. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi kahverengi tabela köşesine geldik ve bugünkü kahverengi tabelası bizi Mezgit Kalesi'ne götürüyor. Mersin'de Roma döneminden kalma sayısız kale var. Mezgit Kalesi adı kale olmasına karşın bu kalelerden değildir. Kilikya'nın en az yıkılmış anıt mezarlarından biri olan Mezgit Kalesi adını bir tepeye yerleşmiş taş bir bina olmasından dolayı almıştır. 8 metre yüksekliğindeki görkemli yapının 2. ya da 3. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor. Kabartmaları yakın yıllarda ne yazık ki vandallar tarafından kırılan yapı yine de güzelliğini korumaktadır. İnsanlar bunu niye yapıyor ben anlamış değilim. Niye zarar veriyorlar? Aklım inan ki ermiyor. Ya bir gün başka bir konuyla bu konuyu bir derinleme araştırmak lazım. Neden 2. veya 3. yüzyılda inşa edilmiş bir binanın onca yüzyıl kaldıktan sonra vandallar tarafından yakın yıllarda zarar verilmesi? Evet, o başka bir konu. Şimdi eğer kıymetli dinleyicim bugün yolunuz Mersin'e düşerse Mersin'de bulunan sayısız Roma kalelerini ziyaret etmeyi unutmayın. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi şaheser filmler köşesine geldik ve bugün size benim en çok hoşuma giden ve favori filmlerinden biri olan Ah Nerede filmini size kısaca tanıtacağım. Ah Nerede, Vah Nerede deyince hemencik kesin hatırlarsınız. 1970'li yılların çok sevilen komedi filmleri arasında Ah Nerede en güzellerinden biridir. Orhan Aksoy'un yönettiği filmin başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu vardır. Başta evde kalmış kız rolündeki Adile Naşit olmak üzere Türk sinemasının en başarılı oyuncuları diğer rollerde göz almaktadır. Dönemin siyasal ortamına da dokunan film defalarca izlense de hiç eksimeyecek, eskimeyecek çekiciliktedir. Ben çok sevdiğim filmlerden bir tanesi bu. Hele Gülşen Bibikoğlu'na bayılıyorum buradan. Ah Nerede, Vah Nerede şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Cennet Köşeler köşesine geldik. Bugün sizi Dedegöl Dağları'na götürüyorum. Dedegöl Dağları Beyşehir ve Eğirdir gölleri arasında uzanan bir dağ silsilesidir. Alanın doğu sınırı Beyşehir Gölü ve göle dökülen büyük çayın kolları oluşturur. Batı sınırı ise Aksu çayının havzası belirler. Dedegöl Dağları birçok canlı grubu için önemli bir alandır. Dağ silsilesinin yüksek

Dağları Isparta'nın doğusunda bulunmaktadır. O tarafa doğru gittiğiniz zaman zaten yolu size gösteren levhalar olacaktır. Bugün size Cennet Köşeler köşesinde Dede Göl Dağları'nı kısaca tanıttım. Isparta'nın doğusunda bulunan Dede Göller Dağları ve biz de mi devam edin?

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi şaheser kitaplar köşesine geldik ve her zamanki olduğu gibi size gene bir mükemmel bir kitabı tavsiye edeceğim. Kitabın ismi Venedik'te Ölüm. Thomas Mann, ölümün eşiğindeki bir aydının yakışıklı bir gençle kendisini kıyaslamasını bize anlatır bu kitapta. Venedik'te Ölüm. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Thomas Mann henüz 40'lı yaşlarını sürerken yaşlanmanın nasıl olduğunu kavramıştır. Hüzünlü ve düşündürücü biçimde insanın hayatını gözden geçirmesini, bu arada gençlere biraz da kıskanarak bakışını başarıyla anlatan bir kitaptır Venedik'te Ölüm. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu kitabı mümkün olduğu kadar gençlerin okumasını, yani bu öylesine söylemiyorum. Yani bu kitabı alın, 20'li yaş olan gençlere verin, tamam mı? Deyin bu kitabı oku, anlamadığın yerler olursa gelin bana sorun deyin. Çünkü bu kitaptaki yazılan olaylar hayatımızın saniyesine kadar tadını çıkararak yaşamamızı isteyen bir kitap. Yani günü günümüzü yatarak

çalışarak işte her şeyin peşinde koşturarak varlık olmaktan değil, yani hayatın sonuna kadar tadını çıkarmak ilgili olan bir kitap. Biliyorsunuz her gün doğuyoruz ama bir gün öleceğiz. Ölüme kadar hayatın tadını tam çıkarmaya gerekmemiz gerekiyor. Onun için bu kitabı okumayı gençlere tavsiye ediyorum. Yani herkes okuması lazım. Zarardan ne kadar erken dönersek o bizim için kârdır. Kitabın ismi Venedik'te Ölüm, yazan Thomas Mann. Ve programımız devam ediyor.

Bu ayın falı Yengeç Burcu doğanlar. Yengeç Burcu 21 Haziran günü başladı ve kısmetse 22 Temmuz günü sona erecek. Burçlar kuşağının 4. burcudur. Yengeç öncü ve su grubu bir burç olup yönetici gezegeni Ay'dır. Duyguların ve bilinçaltının kullanımını simgeler. Yengeç insanları duygusal açıdan çok hassastır ve onlar için hissettikleri önemlidir. Bu burcun insanları koruyucu ve himayetçilidir. Bu daha çok ev ve aile yaşamında yoğunlaşır. Evinde çok dikkatli ve temizdir. Her şeyin düzenli olmasına özen gösterir. Çok hassas oldukları için de çok alaya alınmaktan korkarlar. Eğer kıymetli dinleyicilerimiz hayatınızda Yengeç Burcu'ndan olan insanlar varsa piyango size çıkmıştır. Ben bunu kendim açımdan da söylüyorum. Bir Yengeç Burcu olarak. Eğer aranızda Yengeç Burcu varsa piyango size çıkmıştır. Ve programımız devam ediyor.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi gene bir saat su gibi akıp geçti ve biz bizden sonraki program için ayrılan sürenin başına gelmiş bulunuyoruz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı bitirmeden önce bizim şimdi yayınladığımız sizin için radyo programında kendinize özgü duyurular yapabilir ve müzik isteklerinde bulunabilirsiniz. Çekinmeden Engin'e veya bana WhatsApp üzerinden dönebilirsiniz. Evet şimdi programımızı bitiriyorum. Program yapımında emeği geçen değerli dostum Engin Misli ve ben Basri Gedik size hayırlı bir hafta sonu geçirmenizi diler ve kısmetse 28 Ağustos yani yaz tatilinden sonra 28 Ağustos Cuma günü yine saat 17'de Stadtfilter Radyosu'nda 96,3 frekansında buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.